0: El vento.
1: Un paesaggio con tante case e
2: ما عم شوف كل ال كل
1: un
2: المنطقة
1: paesaggio di molta natura.
2: بس ظهر الجبل لأنه ظهر الجبل مثل دراج.
1: E con solo buoni, non nessun cattivo.
3: Bir kaya parçasına şu anda hem de tutuyorum gibi hissediyorum.
4: Kamen san spominjamen.
3: Daha çok böyle sularda falan bulunan bir kaya olabilir veya dağ parçası gibi bir şey de olabilir.
4: Kamnito pokrajino, u bistvu bolj neke višavske.
2: Ma fi kter aswat. Fi bas aswat ana am bimshi.
4: Višavske pokrajine, pač gore.
2: Wal
4: ker ni več tok velike rastline.
2: Hajar am bizahet. Samo še te
0: giallo, azzurro, rosso, verde.